0: எதுக்குள்ள தச்சக சொல்லிதா சக்கலைகள் வரலாம் ஒத்திரியாட்டில் வாழ் தீம நெஞ்சுரா கஸ்தேஜின் உனிய நிகழ்ச்சி சேர்க்கறையும் வாழ்க்கை நீ ஜாங்கி நிகழ்ச்சிவன் நெக் உம்ரா கஸ்தலான்ஜி ஹுதே ஜட் ஜட் கப்சே இதரே வாழ் பூமத யா ஒச்சித்தரான் ஜங்கி நுனே சொருகுட்டே மெருக்கட்டக்சின் தேல்தானே கஜில் அர்லாகவன் Çalakın üresin kararın aski çıkır. Çamı hoca hun edildi. Ulu cavu girmişe. Çalakın bağırıktır. Ulugul yaksa tüm ver valli yaksır. Uptukarın hasan karımız kinşene doktular. Ürgüt yöre tüm polo talara bol. Mükül etli ürgüt yöre. Ekkine var cangin hune. Cetne basık bir soğum valli yaksır. Tüm baba değil, tuğra ceketi. Menin baba değil, merit ceketi gittik var. Nik surat kastlanışın nıgılın çiçek nıgılın çiçekle tiymişe. Çini hınin çet ırgın tera dedik tam şellon tüs çel hoya bay karan tutta açıklı. Tam şellon yi kuyga tera dedik paraya buhun tokne jangın soba uhun Kaysan Fusuk
1: Perir gadan Çinifin incami Okta taradit
0: Çifti gud
1: Çakçı hiri Çinifin incet
0: Dastı fadat Tüm
1: Ken Tuktu dindavun Bak Ken Kal batırcı
0: Tak çetin met
1: Doran cüret
0: Kasık tolagin
1: Tarıksını vaygat Birge taradirli
0: As taradat
1: Aran ilaç çalın Atın katın cepin, ucur yedin harga.
0: Ayvan denir,
1: yetin cek bu dedin.
0: Tuğba oho,
1: kuşça buya balmış.
0: Şimdi hınir uç,
1: tüm tarak toy.
0: Cepta dedik,
1: şimdi hınir buy.
0: Gel onun kaka,
1: tuğba oho,
0: örgünün cepin.
1: Tuğba oho, yin tuğ.
0: Tüta tüta dağın,
1: şimdi hınir cep.
0: Hem hem mi?
1: Selam düğüt kaçın, selam nungin doydun. Tavgın kapıya gittin. Sıca kere hücüksün. Çalgın çalgın saygın.
0: Sen dinin kan.
1: Batır cekun dedin. Çiğene sen. Araranın matır. Engin deden korkut.
0: Alı bir an notun.
1: Yakışın vatan doğaç. Atla tıksın cekun. Gelip tıkta din. Aklının ben.
0: Kastın.
1: Kastına dedik. Hune benle soksun. Hırtık giga tutça. Ne güzel kılloga. Sınıf sınıf kedi. Giga tara dirga.
0: Son marrebat.
1: Otko diye gittin.
0: Soğuğum, kemzul.
1: Geldin lan, kutçun lan. Çerno da baş, pollole baş.
0: Baş kat,
1: pori bulun kat.
0: Her
1: çak, şirin fengim boy.
0: Ha garan kat.
1: O kadar adille.
0: Soğuğum,
1: tuta kat. Şirin feng hoca kat. Yemdikir hiyelik. Soğuğum,
0: kendi tutla kat.
1: Toya garan
0: Nık hıdın sera
1: Budun vada
0: Ön budun vada en
1: Pannımın taldım var Yıkçılık cancın ot Erbun ama naşana daptıla dirli
0: Soğuğun motne
1: Artalar ara pannı oru kadar Yık cancın çirgen çubun daptılın gıkleyen
0: Çin fın Gatıtlan amegin tasar Ölegi cancın çirgen
1: Vaçır hatımın adı cetlada çıkın var
0: Motne ümürtaların
1: Daptıla daptın.
0: Kuraldın. Başka
1: çenfın nunca sattır astıştı. Yeni bal bal. Şişu yenge kargat darışa. Arı kargat. Nunca sallayı.
0: Sunin bunun. Bıltık
1: agat edine.
0: Çenfın.
1: Nune daptır artıl.
0: Nune daptır ha. Kundulmur.
1: Baka baka nubu hatta otur taldın. Çirki nun taldılın yoksak.
0: Kul mehte gol.
1: Nuhun dastın dol. Çeni fın.
0: Kul.
1: Kat. Hiç basa hat. Usratların gıtıl.
0: Dört eresin.
1: Tıgı kohi çoğut. Çeni fın yıbal bul. Kasın onu gagat.
0: Çeni fın. Arda bas.
1: Kesin ege. Arjoy hulatın bolle
0: tuma
1: 老茶这个唐先书记给这次能问啊将军论论分大家的主角别提一遍了
0: 到此一遍唐先书
1: 我给他让进何个事情独马的人这
0: 等
1: 这次这一遍独马的书这一次能得唐先龙阿弥陀佛的还得我还有独马的人这
0: 等等苏茂红
1: 打死了这次红了他的一个七人间我说是将军焦金松打死了的
0: 焦金松啊这个瞬间张大毛
1: 见到你一边
0: 独立不将军独毛给我
1: 滚到他看到独毛那位
0: 和年纪都见不是
1: 和现在都在咱们连年纪都见不是
0: 不必
1: 然见这些回答这个事
0: 可是
1: 现独毛的阿斯人都很
0: 独毛努力在干不是
1: 啊免得了

கால் அது நீன் கிரீன முண்டன் அவரியங்கரான் புருஷி தகாத் கைவுனே பைத்தா ஹம்மக் எம்தன் ஜரகான் ஜிலத் ஹப் ஹத்தே கிடுக் வல்புஷ் ஹதம்தான் உத்துவுஷ் சதரே குலே மரிக்குல் துக்தலி பிச்சகத் Yıkçırgi horragat Aldin kangan duktan bol Ayyavna vangman Vangmanin yıkçırı oda bol Çangnan çok yavun gittilen Şişoyin den kaptın mutulce vangmandı Ön mutu çınıfın duğmogi dertçıktini Alhoye gittini asi cahdi Şekli vangman illa uve Bival Ünal yürüt vahtere Uçcın bunan vanda tutucu Mini tutan o Çınıfın doğmağı hemdarın berat Şitkacı Ta yuvan ındır oğlu ice sağat Mini hadamab hurtuğu alabaksın dur Hadamab hurtuğu için alle Hövle sana bir şey Hot misil çanlanaya kaçırat hımın Manigi çarçı Hadimin alı kırıkkı vangmanin batalarız. Ümitman tatıksın hın bek toldan bir bolsa camin tasçırız. Bivan ümit tutucu. İnarı çin bol ütün oyle. Ünçinlik salalışından arna. Yak ünde uk seyirin bol nisi çanlan dena. Ütni abacat gendan kız odan ütür hırna. Odan ütür çobana. Ünlüğü bul, hın hın ün aylin usurgat uhkil bul, tır hın tari üt aylin sebcegat nemeke usurgısın hımın muna. Cisela davatırıl bi, yamzarı kaçır sebce galıksın. Şavusun cimutinemun, batke basu, yagayim oy. Ökkülü ün aylin alçıgın bol bul, Hilvali vastın etlana, ütavalli vali hilvigin karna. Kün samun ütti jastini, vatan udasın beti kolp olla. Dert çıksın uni dimin alhi yak yakve. Ökkile şüş uyun, diyat dağısı vay.